rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: Senden ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi, sen perdemi deler güneş.
1: Radyo Ses Akustik.

0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Madem programın çok çok başındayız, hemen şöyle bir halinizi, hatırınızı sormuş olalım. İyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Beni soracak olursanız hakikaten benim şu andaki durumum tamamıyla şu abi. Şimdi ben buraya niye çıktım, niçin çıktım, nasıl çıktım yani? Evet abi, benim durum bu. Bak bir şey söyleyeyim mi? Muhtemelen bu soruyu hatırladınız. Çünkü bazı sorular vardır ki gerçekten söylüyorum, hafızalardan silinmiyor abi. Gelmiş geçmiş en baba sorulardır bunlar. Mesela belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı? Tabii canım. Ne dedin sen, ne dedin çat? Hatırlıyor musunuz? Tabii canım. Mesela yıllarca televizyon programlarında hep duyduk abi. Emin misin? Son karar mı? Mesela bu değil mi? Bunu duyuyorduk. Başka ne vardı? Bak hatırlayacağız şimdi. Pop müziğiyle de alakalı. Çocuklar ben bu yaz neredeydim? Evet abi. Bunların hepsini hatırlıyoruz abi. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Bunlar mesela unutulmaz sorular. Ama en babasını söyleyeyim mi size? Vallahi söylüyorum ya. Bak hikaye şu. Canım kardeşim. Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'da böyle bir kabul töreni yapılır. Ve tüm dünya ülkelerinin elçileri, ateşeleri davet edilir. Davet güzel bir şekilde devam etmekte. Fakat bu arada İngiliz ateşesi olan binbaşının bakışları Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden kaçmaz. Bütün davet boyunca, çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ümüze dik dik bakmaktadır. Bakmaya devam etmektedir. Ne olduğunu öğrenmek için Mustafa Kemal Atatürk de yaverini gönderir. Yaver Mustafa Kemal'e şöyle der. Paşam, kendisine neden ters bir tavır takıldığını sordum. O da bana Mustafa Kemal'in Çanakkale'de babamı öldürdüğünü söyledi. İşte asıl soru böyle gelir. Bunun üstüne Mustafa Kemal Atatürk'ümüz der ki, sor bakalım babasının Çanakkale'de ne işi varmış? Dur. Baba güzel oldu vallahi. Dedim ya, şimdi ben buraya niye çıktım? Neden çıktım? Nasıl çıktım? Çıktık abi, buradayız. Kötü giden bir şeylere dur demenin en doğru zamanı olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Oğlum, insanların dünyasını karartma. Hiç mi güzel bir şey olmuyor? Oluyor. Bak bir tanesi de işte bu radyo programı. Malum uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Konuşacağız. Kurban olduklarım. Tabii canım. Yine kapattık kendimizi, deli gibi tek başımıza konuşacağız. Şey diyorlar ya, oğlum tek başına konuşan da deli derler. Yavrum, ben hakikaten tek başına konuşmayı kestim. Bazen kendime keş sesini derken yakalıyorum kendimi. Valla açıkça bazen kendimi azarlıyorum. Hem de sözümü keserek azarlıyorum. Hala şoktayım yani. Canım kardeşim, kurban olduklarım, bir afyonu patlatalım diyoruz ya, bir kendimize gelelim. Şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Öncelikle ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandırırız. Babacım ne kadar güzel bir gündü o gün ya, dediğiniz günlerden birisi olsun. Genel anlamda dinleyen herkese tabii ki çok çok teşekkürler. Seyir halinde olanlar, malumunuz kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduklarım, geç olsun, güç olmasın. Evet. Aynı zamanda bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah kolaylık versin genç. Ama tabii ki de kocaman alkış. Her zaman olduğu gibi klavye kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar, hiç yalnız bırakmıyorlar. Bazen ben hani programa gelmiyorum, bakıyorum onlar gelmiş abi. Abi geldik neredesin diyorlar ya. Buradayız sevgili dinleyenler, buradayız. Bir de gelmediğim zaman hakikaten söylüyorum. Dinleyici beni seviyor mu sevmiyor mu anlamadım abi. Fırça atıyorlar ya. O baba iş kebap vallahi mis falan diyorlar. Yavrum bak bir şey söyleyeceğim. Sevgili dinleyenler, her şey göründüğü gibi değil. Her şey sandığınız gibi olmayabilir. Vallahi söylüyorum. Bak beni askerdeyken, Acem Birliği'ndeyken şu hikayeyi anlatayım, başlayacağız abi programı. Askerdeyiz abi, Acem Birliği'yiz. Velhasıl şimdi bir tane komutan geldi. Rütbesini falan bilmiyoruz. Kimi görsek herkes komutan o aralar. Dedi ki ya içinizde de bilgisayar mühendisi var mı? Abi koca bölükten 10-15 kişi elini kaldırdı. Onlara dediler ki siz gelin bakalım bizle. Biz de kendi aramızda diyoruz ki mıntıka temizliği yapıyoruz. Diyoruz oh mis vallahi adamlar yırttı. Vallahi söylüyorum ya. Dedim mis gibi ya. Ne güzel dedim, masa başı rahat rahat iş yapacaklar. Biz eğitime devam. Bazen şey diyorum kendime, ulan diyorum keşke ben de bilgisayar mühendisi falan olsaydım. Tabii canım böyle söylüyorum. Velhasıl neyse. Akşam oldu, saat işte 10 civarı. Biz bölükçe toplandık. Tak bunlar geri geldi. Bir baktım ki aha adamların üstü başı ter kantar içinde kalmışlar abi. Ölüyorlar yorgunluktan. Biz de elemanlarla orada çekilmişiz abi. Çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz. Dedim kardeş alo ne yaptınız ya? Sorma dedi ya. Bütün gün dedi bilgisayar ve bilgisayar masası taşıdık yani. Biz gülerek adamları izledik abi. Ya hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tabii canım. Hele ki askerlikte. Bak bir şey söyleyeceğim. Sivilde kepçe operatörü olan insanın ordudaki görevinin yemekhanede kepçeyle çorba koyması olabilir mi ya? Vallahi. Bu gözler onu da gördü yani. Dur. Ne diyorduk? Klavye kahraman arkadaşlarımıza teşekkürler. Gençlik kurban olduklarım. Bakacağız birazdan yoklama malumunuz. Kimler nerede? Anlatırım. Hazır mıyız yavrum? Peki o zaman. Sevgili dinleyenler buradayız ve artık malumunuz bugün de başlıyoruz.
1: Ülkemizde iyi konuşamayana, merhabanı anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değil. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak işte o zor. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergileme. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatmak. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

0: Vay be, Meret takvim sayfalarında durduğu gibi durmuyor. Genç hakikaten şöyle durmuyor. Abi Ağustos bitti ya, şaka gibi. Vallahi bugün böyle tarihte bugünlere baktığımda canım kardeşim, neler yaşamışız ve üzerinden neler geçmiş ya. Kaç yıl geçmiş ya. Bak diyor ki mesela, Endonezya'da polis ele geçirdiği 3 ton esrarı meydanda yakınca kasabada kim varsa kafayı buladı, 6 yıl olmuş ya. Hakikaten böyle bir şey yapmışlar ya. 3 ton kurban olduğum esrarı bildiğim meydanda yakınca herkesin kafa güzel olmuş ya. Vallahi. Başka mesela bakıyorsun, Ankara'nın Bağları şarkısının klibinin Eskişehir'de çekileli 9 yıl olmuş. Şaka gibi değil mi ya? Ankara'nın Bağları'nın klibi Eskişehir'de çekilmiş. Al bak, zamanın ne kadar hızlı geçtiğiyle alakalı ki ben bunu hatırlıyorum abicim. Amerika'da çıkan kasırga için tahliye işlemi yapılan New York polisleri, bize bir şey olmaz diyen Türkleri ikna edemiyoruz diyeli 9 yıl olmuş. Biz öyle diyormuşuz abi, bize bir şey olmaz diyormuşuz ya. Vay be. Aa baba ya, bu çok böyle yeniymiş gibi geliyor bana. Bunun üstünden de 9 yıl nasıl geçer ya? Kurban oldum, yaşlanıyoruz, hakikaten söylüyorum. Ağlamak istiyorum sevgili dinleyenler. Ağlamak istiyorum. Genelde futbol spikerleri böyle söylüyor ya, golden sonra. Ağlamak istiyorum sevgili seyirciler, ağlamak istiyorum. Ağla oğlum, seni tutan mı var ya? Aa bak, İçişleri Bakanı İdris Naim şairin kendisini gördüğü için sevinen vatandaşa, nereden bileyim sevdiğini, hadi takla at diyeli 9 yıl olmuş, kurban oldum, ne diyorsun ya? Babacım 9 yıl diyor ya. Oğlum bu işte bir yanlışlık var ya. Ben bunu vallahi söylüyorum, sanki 2-3 yıl önceymiş gibi hatırlıyorum ya. Vay be. 5 çocuk babası adam köyden 110 kiloluk kızı kaçırmaya çalışıp kız arabaya sığamayınca bırakıp kaçalı 35 yıl olmuş. Ne diyorsun ya? Al bak, Aydın'da jigolo olduğunu yerel gazetelere ilan vererek duyuran vatandaş, dini vecibeler gereği cuma günleri çalışmıyorum diyeli 19 yıl olmuş. Vay be. Al bak, ne yapmışız biliyor musun? Depremi unutturmak için Mersin'e getirilen Japon çocuklara Türkçe konuşma yapılarak deprem ve tsunami görüntüleri seyrettireli 11 yıl olmuş abi. Biz bunu yapmış mıyız ya? Vallahi ha? Depremi unutmak için Mersin'e Japon çocukları da davet edip hem onlara Türkçe konuşmuşuz hem de deprem ve tsunami görüntüleri mi izletmişiz? Ha? Ne diyorsun ya? İşte bunlar geride bıraktığımız günlerde canım kardeşim yaşadığımız komedi gibi olaylardı. Hala yok mu? Hala günümüzde de var. Bir dünya haber var ki birazdan haber başlıkları, ama önce bir yoklama ya. Kurban olduklarım. Birazdan mı? Dur, o zaman şöyle bir şey yapalım. Sosyal medya adreslerimizi verelim. Canım kardeşim 0530 071 4355, malum biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim. 0530 071 4355, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Kurban olduklarım, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar varsa elbette programımızın adıyla aratabiliyorlar. Arif Güven Showtime yazdığınızda Instagram'da bizi bulabiliyorsunuz. Teşekkürler takip edecek olan dostlara. Başka? Facebook beğeni sayfası aynı şekilde Arif Güven Showtime. Çiçeğim Twitter @Arif Güven. Twitter @Arif Güven. Bu ne, remzimiz mi? Tıkla bakayım bir. Geliyor mu ses?
1: Günaydın abi, Güven. Abi, kolay gelsin. Yayınlar.
0: Ses çok...

0: Hayırlısın.
1: Ay kurbalarım. Amsterdam Remzi'm. Allah razı olsun. Ses biraz ekolu geliyor. Bu ne? Tıkla bakayım bir.
2: Arif abicim. Heh. İyi yayınlar. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Seninleyiz. Anlatabildim mi?
1: Kurban olduğum. Çok çok teşekkür ederim. Gençlik birazdan mı? Peki birazdan yoklama yapıyoruz. Bakalım kimler bugün bizlerle birlikte. Yazınız, yollayınız. Abi ben de seni dinliyorum. 0530 071 43 55. Bir daha mı söyleyelim? Bir daha yavaş söyleyecekmişiz. 0530 071 43 55.
3: Ne kadar çok Arif var, hiç o sahte. Ne kadar çok tarih var, susuyorum ben de. Hayallerimse planlarımdan daha da güzeldi. Yüzüme bakmayan insanlar şimdi hepsi aşka geldi. İsmim kalktı şaha, ben değişmedim, hepiniz değiştiniz. Ya Türk'üm, ya demediysem eğer hata bende, affola. Beni dinleyenler soluksuz seferdeler. Atlarımızı bütün sokaklar heceler. Dert çile keder, biz çekeriz birader. Üstekte sorun olmaz, tanır bizi yerler. Kaç yıl kaç kere güldüm sizlerle hesap etmedim, bilmiyorum. İnanın ki ağladığım kadar gülmedim, bunu hissediyorum. Kendi kendine konuşmak değildik biliyorum, akıllıyım demiyorum. Soyadım Güven, adım Arif, benim işim bu, eğlendiriyorum. Beni dinleyenler, dinleyip de kendinden geçenler. Asıl şov nasıl oluyor? Esas onlar bilirler. Dededen kavum espriler, sağda solda komikler. Bırak bu ayakları, bunları kim yer?

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

0: Yapıştır bir Arif Güven Showtay.
1: Arif Güven Showtay.
0: Malibunuz kaldırabildiğin kadar eğlence elbette radyonuzda. Yoklama mı? Yoklama. Bakalım kimler bizle birlikte. Adana'dan sevgiler patron. Eyvallah kurban oldum. Direkt Adana ile başladık. Teşekkür ediyoruz mesaj yollayan herkese. Abi bugün de seninle birlikte izleyen herkese. Buyurunuz. Remzim canım kardeşim kurban oldum. Sesin biraz böyle bir yankılı. Ya şöyle söyleyeyim. Hamamdan konuşuyormuşsun gibi geliyordu. Tabii canım biz öyle hayal ettik abi. Çok ekolo geliyordu. Dedik Amsterdam'da Remzi herhalde şu anda hamamda göbek taşına uzandı. Peş damalı bağladı bizi dinliyor. Burada izliyor. Teşekkürler. Kurban oldum. Az önce ses kaydını bir tık verdim zaten. Buyurun. Hoş geldin Arif abi. Hüseyin 35. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Patron Silifke'den merhabalar. Merhaba canım Silifke. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Hemen şöyle bir bakalım. Aysun. Aysun'cum çok çok teşekkürler. Afyonkarahisar seninle birlikte. Eyvallah. Samsun Bafra. Eyvallah kurban olduğum. Erzincan. Ne kadar güzel ya. Arzu'cum çok çok teşekkür ederim. Şu an iş yerinde seninle birlikteyiz. Bu ne? Yazıyor. Fotoğraf geliyor. Geldi bir. 1, 2, 3, 4. 4 kişi. 4 tane bayan. Erzincan. Neresi bilmiyorum ama selam olsun dostlar. Karşıya kadar selamlar. Eyvallah kurban olduğum Süleyman yollamış. Bakayım. Ordu Ünye burada. Kurban olduğum. Teşekkürler. Yalova. Merhaba Yalova. Tey. Hoş geldin. Yazdan kalma son güneşli günleri yaşayan Hollanda'dan sevgiler saygılar. Ay kurban olurum. Eşinim çok çok teşekkür ederim. Hollanda'ya sevgiler olsun. Baba Çorum seninle birlikte. Eyvallah kurban olduğum. Bu nedir? Rıfat yollamış. Nazilli şu anda seyir halindeyiz abi. Murat abiye bir selam söylermişsin. Yavrum galiba Murat dediğin arkadaş senin dipinde. Söylesene bana niye böyle hamal işleri yüklüyorsunuz? Tunç burada Tunç. Seviliyorsun. Seni güzel insan. İyi ki varsın. Allah razı olsun gençlik. Siz de vallahi söylüyorum ya. Hayır çalışıyorum abim. Yok oğlum şakasına söyledim ya. Herhalde hamamda olmadığını biliyoruz yani. Bu saatte ne hamamı? Cüneyt burada selamlar abi. Eyvallah kurban olurum. Gece vardiyasında olduğum için ay kurban olurum. Sen nasılsın abi? Çok özledim. Valla ben açık ve net hayvan gibiyim gençlik. İyiyim yani. Buyurun. Bak Remzi ispatlamış da çalıştığına dair böyle bir fotoğrafta geldi. Kolay gelsin. Çalışan herkese kolay gelsin. Bakalım. Karaman'dan selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum. Karaman'a selam olsun. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Adını yazmamış. Tıkla üstüne. Aycan. Aycan'ım çok çok teşekkürler. Ay gibi sevilen aydınlık can demek değil mi? Doğru mu biliyorum? Başka. Buyurun. Manisa Saadeti burada abi. Eyvallah kurban olduğum. Canım kardeşim hoş geldin. Bakalım Tokat'tan selamlar patron. Eyvallah Londra burada. Bilecik. Yeliz'im çok çok teşekkür ederim. Buyurun. Çanakkale Biga. Olmazsa olmaz. Çok çok teşekkür ederim. Neresi bu? Bakayım. Valla bir fotoğraf yollanmış ama şu anda tam neredesin ben de bilmiyorum. Bandırma. Eyvallah. Nevşehir'den selamlar. Merhaba Nevşehir. Kurban olduğum. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Üstüne tıkla bakayım bir. Begüm. Begümcüm çok çok teşekkürler. Nevşehir'e selam olsun. Çocuklarınla birlikte seyir halinde. Eyvallah kurban olduğum ya. Bakayım. Yavrum o kadar çok mesaj var ki. Uşak'tan selamlar patron. Antalya olmazsa olmazımız. Malibunuz Edirne selam. Selam kurban olduğum. Londra bugün de seninle birlikte. Teşekkürler gençlik. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih edenler. Hoş geldin kral. Ali Adan, operatör Gökhan. Canım kardeşim bir de fotoğraf yollamış. Gökhan'ım kurban olduğum kolay gelsin. Arif'im selamlar olmazsa olmazım. Nazlı'ma da selamlar. 638 İbrahim abimiz. Tabii ki canım. Ömer'im kurban olduğum. Şimdi gördüm Almanya'dan sevgiler. Teşekkürler gençlik. Bu ne dur bakalım. Bu arada Kenan ben abi. Hürmetler ağam. Çiçeğim teşekkürler. Şimdi artıyorsunuz beni. Arif Bey merhabalar. Merhaba. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Fotoğrafın üstüne tıkla. Salih Nizam. Çok çok teşekkür ederim. Mesaj geldi. Bir fotoğraf var bakayım. Malkara'dan selamlar Arif Güven. Ay kurban olurum ya. O kadar güzel o kadar tatlı bir çocuk fotoğrafı var ki. Canım kardeşim Allah sağlıklı mutlu güzel ömürler versin ya. Yavru bir dünya var. Geliyorlar akın. Emre Yavuz. Yakışıklı kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Kurban olduğum. Mesajını gördük. Biraz geç gördük galiba. Dur bakayım. Gülücük. Bu nedir bakalım. Mert. Teşekkürler. Bir mesaj gelmiş silinmiş. Bir tanesi mi silinmiş? İkisi mi? İkisi de silinmiş. Yazmış vazgeçmiş. Yağmurlu Londra'dan kucak dolusu sevgiler paşam. Gezginim kurban olduğum hoş geldin. Valla düğün sahibi gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten şöyle. Hoş geldiniz. Evet abi öyle gibi oldu. Kapıda şu anda bildiğin abi kolonya tutuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Tabii canım. Var mı yavrum gözden kaçan? Akçay. Eyvallah kurban olduğum. Akçay'a selam olsun. Mardin. Kurban olduğum. Bak Mardin'imiz geldi. Bolu'dan selamlar usta. Eyvallah. Bir tık fotoğraf. Nereden? Tıkla bakayım. Mardin. Eyvallah. Bilecik. Eyvallah kurban olduğum. Gençlik kurban olduklarım. Şimdi ara ara biliyorsunuz mesajlara tabii ki de bakıyoruz. Ama haber başlıkları bu ne? Dur bakayım. Böyle bir kahve gifti geldi. Teşekkürler. Gençlik. Herkese benden orta şekerli bir kahve olsun abi. Vallahi söylüyorum. Günün bu saati itibariyle kendimize gelemedik diyen arkadaşlara orta şekerli mis gibi bir Türk kahvesi abi. Olabiliyorsa falana bakarız. Tabii canım 3 vakte kadar 4. Malumunuz bizim fallar belli. Uçanından kaçana kadar bir sürü hayvan vardır. Burada bir kısmet vardır. Arkası dönüktür muhtemelen. Tabii canım. Neyse dur bu konuya girmiyorum. Canım kardeşim kurban olduklarım. Şimdi bir mola mı veriyoruz? Evet mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız. Deriz ki sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
2: Bak şimdi başlar benim işim. İşim iştir bakma ben zevksizim. Program yapmak değildi ki niyetim. Kahpe kadar beni sen mi ittin? Mikrofon önümde ben ellemedim. Telefon bağlanmış alo dedim. Dinleyen varmış fark etmedim. Kendim de değildim ki sevineyim. Her zaman yutsuma kaldım burada. Bir sürü insan etrafımda önlerden. İyileri seçtim çürük olanları.

bir telefon bağlanmış. Alo dedim, dinleyen varmış fark etmedim. Kendimde değildim ki sevineyim. Gel, gel zaman git zaman kaldım burada. Bir sürü insan etrafımda. Önlerden ben iyileri seçtim. Çürük olanları ben azat ettim. Herkese

0: Arif Güven Show'da.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Geri vokal yapıyorum ama şey gibi oluyor. Domates. Tabii canım. Bakalım Arif abi, bugün bizim evlilik yıl dönümüydü. Ne? Dünmüş, özür dilerim. Çifte bayrağı. Eyvallah, kurban oldum ya. Sevgili eşime çok teşekkür ederim. Benimle tam 24 sene geçirdi ve onu çok seviyorum. Aslım abi, okursan sevinirim. Ne demek ya? Dinliyor mu yenge? Kurban oldum ha? Vallahi mı? Dinliyorsa canım kardeşim, en beğendiğiniz şarkıyı söyleyin bana. Ama slow olmasın. Programı bir anda Mevlüt'e çevirmeyelim. Mümkün olduğu kadar çalmaya çalışayım. Nice 24 yıllarınız olsun inşallah. Kurban oluyorum. Tabii canım. Bu ne, dur bakayım. Bugün başka bir enerji var çiçeğim. Bugün buraya gelirken akü suyu içtim canım kardeşim. O yüzden daha böyle bir enerji dolu. Bunu niye borçluyuz? Şimdi memlekette ne oluyor diye bitiyor, şöyle bir bakalım. Buyurun. Abi metrobüsteyiz, seninle birlikteyiz. Ay kurban olurum ya. Özellikle İstanbul'da metrobüste bizlerle birlikte olan dostlara. Vallahi söylüyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. İstanbulluların her gün kullandığı, kullanırken söylendiği ama yine de vazgeçmediği araç, biliyorsunuz, metrobüs. Tabii canım. Ki her gün kendi içerisinde bambaşka mücadelelere tanık oluyor. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi. Aslında bu metrobüsler sanılanın aksine, vallahi söylüyorum yani, o artık bir ulaşım aracından çok yazısız kuralların ve taktiklerin de içinde barındığı aslında yepyeni bir savaş alanı abi. Metrobüs savaşlarında kazanmak o kadar da kolay değil, açık ve net söyleyeyim yani. Çünküsü babacığım, özellikle metrobüs kapıları açıldığı andan itibaren bakıyorum, insanlar 5 saniyeliğine insanlığından çıkıyor. Terk ediyorlar abi. Öğrenci öğrenciliğini bırakıyor, manav manavlığını bırakıyor, doktor doktorluğunu bırakıyor, müdür müdürlüğünü 5 saniyeliğine bir kenarıya bırakıyor, kendini o vahşetin içine atıyor. 5 saniye sonra herkes eski hayatına geri dönüyor abi. Doktor yine doktor oluyor, müdür yine müdür oluyor. Ama 5 saniye önce, yavrum 5 saniye önce omuz omuza mücadele vardı yani. Metrobüste yer kapma mücadelesi vardı. Tabii canım. Belki de bir şey söyleyeceğim. Bak ofise girdiği an itibaren bilmem ne bey, günaydınlar, hoş geldiniz efendim dediğimiz adamlar metrobüste omuz omuza mücadele veriyor yani. Bir de bak şimdi, hani doğanın kanunları ters işliyor abi. Metrobüste ters işler. Orada hayat terstir yani. Çünkü doğada ne biliyorsunuz değil mi? Güçlü olan ayakta kalır. Metrobüste güçlü olan oturuyor. Tabii canım. Bir de şu boş metrobüs için bekleyenler, mesela en ön sırada bekliyorlar ya, arkada bir sürü insan var. Yemin ediyorum bak, o en sırada bekleyen arkadaşların kurduğu barajı babacığım ne Barcelona'da görürsün ne Real Madrid'de görürsün yani. Vallahi. Bir de bu arabaya bindiğinde, daha doğrusu bu işte metrobüse bindiğinde, vallahi çok hayal gücümü çalıştırıyorum ben orada. Çünkü oturunca, sanki böyle oturanlara bakınca aklıma Titanic'te Filika'ya binmiş şanslı ve zengin kişiler geliyor abi. Görün ne güzel oturdular bunlar ya. Ben abi bildiğin Titanic'teki kemancı yani. Bir de oradaki mücadeleyi de anlamıyorum kardeşim. Benim ne kadar çok konuşasım varmış ya. Yavrum, bilmek için çaba sarf etmenize gerek yok. O kalabalık zaten sizi içeriye doğru sürüklüyor yani. Neyin mücadelesini veriyorsun? Rahat ol, relax ol. Dur şimdi, memlekette ne oluyor da bitiyor? Haberler. Ya bir fotoğraf yollandı. Evet, ben bunu gördüm canım kardeşim. Ya bir insan bir insana bu kadar çok benzer mi? Tamam şimdi baba oğullar ama malum Fedon'u biliyorsunuz değil mi? Fedon'un oğluyla, hatta ben Photoshop zannettim ya. Dedim oğlum, bu ikisi de Fedon. Dediler yok abi, hakikaten değil yani. Fedon'un oğlu ne kadar çok kendisine benziyor ya. Taverne Bucu'nun efsane ismi Fedon'un oğlu Theo diye bir arkadaşmış bu da. Baba yani bütün sosyal medya bundan bahsediyor. Fedon, Allah uzun ömürler versin, 75 yaşındaymış. Çocuğuyla paylaştığı fotoğraf olay oldu. Yaş ilerledikçe hakikaten söylüyorum ya. Ya bir insan bir insanın bu kadar bir kopyası olur ya. Bildiğin ikizi gibi ya. Fotoğrafa bakarken dedim ki ulan bunların hangisi Fedon yani. Gerçi hoş şimdi Fedon'u görmekten hep mutlu olmuşumdur. Ben niye söyleyeyim? Çünkü bak, ben kendimi bildim bile de denize girme sezonunu canım kardeşim Fedon'un mayoyla ortaya çıktığı zamana ayarlarım. Fedon'un mayoyla abi böyle gördük bir gazetelerde, magazinde derim tamam, denize girilir. Şimdi şükür ki oğlu sayesinde herhalde abi çocuklarımız, torunlarımız da denize doğru zamanda girebilecek yani. Bu ne abi? Fedon'un yeni versiyonu gibi duruyor. Hakikaten söylüyorum ya. Adam kendi fotoğrafını klonlamış gibi ya. Böyle çocuk mu olur ya? Ha? Valla bilmiyorum. Çok benziyor. Fedon bayilik mi veriyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Broz musun? Brozum. Gel. Var. Daha bakamadık bile haber başlıklarına. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax gerekçesi. Bir o kadar da zamanımız var.
3: Hazır mıyız bu arada arkadaşlar? Koşalım mı? Bana eşlik eder misiniz? Muhteşemsiniz ama önce bu taraf. bu taraf. Coşalım mı? Harika.
4: Radyolarının başında bizleri dinlemekte olan tüm arkadaşlara, tüm dostlara Arif Güven huzurunda selam olsun.
5: Gene şansım açıldı. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelir.
6: Çok şükür Allah, acı dolu günler bitecek artık.
7: Hey yo, bu bir çıkar dünyası. Bir çocuğun rüyası bu. Yetişkinin kaçışı. Hayatımın evası bu.
4: Arif Güven.
7: Benim için bu. Benim için bu.

0: Yaşıyor yani.
1: Arif Güven Showtime.
2: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
3: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
4: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
5: Saygı Mağazaları.
6: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
7: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
9: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
10: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Şimdi bugün biraz böyle bir ağır aksak gidiyoruz. Dolayısıyla da hiç haber başlıkları diye abi oyalanmayalım. Direkt cumbur loptalalım abi. Aynen böyle. Ne oluyor, ne bitiyor? Hangi haberle başlayalım? Gençlik, buyurunuz. Maalesef hep söylüyorum abi. Ne kadar dandik konular varsa onda niye biz abi hep dünya birincisi oluyoruz? Hep listenin başına geliyoruz. Ama güzel bir şey varsa liste hep sondan bakmaya başlıyorum. Ben haklı çıkıyorum yani. Tabii canım. Buyurun, Alzheimer'da Türkiye'nin dünya birincisi olması diye böyle bir durum var. Canım kardeşim, ne diyorsun ya? World Life Expansory diye böyle bir sitenin haberidir bu. Ve bu siteye göre Alzheimer ve bunama hastalığının görülme sıklığı hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye dünyada birinci sıradaymış. Yavrum ne diyorsun ya? Vallahi söylüyorum. Bunun nedenleri araştırmalı. Gerçekten böyle bir durum varsa dünyada Alzheimer'da bir numaradaysak, bunamada bir numaradaysak bir araştırmalı. Aynı sitede başka hastalıkların dünyada başka ülkelerdeki görülme sıklığını karşılaştırmalı ve harita üzerinden de görebiliyormuşuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz her şeyi unutan insanlarsak bunca tüp kuyruğunda yağ kuyruğundan bahseden dayılar bunlar kim abi? Ha? Bence bir yanlışlık var abi. Çıkar telefonu diyen bu dayılar kim abi? Hani her şeyi unutuyorduk. Gerçi hoş bir şey söyleyeceğim. Yıllardır G doğulu Avrupa'nın kapısından sokmadığı ürünleri tükettiğimiz için olabilir mi? Beyin hücrelerine spor yaptırmamak da olabilir mi? Bak bir şey daha söyleyecektim, onu unuttum şimdi, biliyor musun? Alzheimer'dan bahsediyoruz. Unuttum abi ya. Unuttum abi. Ya ben unutuyorum kardeşim. Bak ara ara söylüyorum. Unutkanım abi. Vallahi söylüyorum. Gerçi hoş, benim arkadaşlarıma göre tespit şu. Ben işime gelen şeyleri unutmuyormuşum. Ama işime gelen her şeyi de unutuyormuşum. Sonra dedim çocuklar sürekli böyle söylediklerine göre galiba haklılar. Vallahi söylüyorum. Bak işime gelmezse vallahi hiç hatırlamıyorum. Yani işime bir hikaye gelmiyorsa, bir olay gelmiyorsa vallahi şimdi ne desem yalan, hatırlamıyorum yani. Ama eğer işime gelen bir durum varsa tarihine kadar, saatine kadar, yerine kadar her şeyini söylerim. Bazen diyorum ya, bu unutkanlık başıma bir iş açacak. Belki de açtı, unuttum, bilmiyorum yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya hatırlayıp da ne yapacağız? Hakikaten söylüyorum. Hayatıma bakıyorum. Ben kendi hayatım için söylüyorum ya. Hatırlanacak ne yaşıyorum ki ya? Kurban olayım. Ne yaşıyorum ya? He? Buyurunuz. Geçelim böyle karamsar konuları. Baba böyle düğün olur mu ya? Düğünde damadı 3.4 milyon TL. Geline ise kilolarca altın takıldı diye bir haber var. Vay be arkadaş, damada takılan paraya bakar mısın? 3.4 milyon TL diyor canım kardeşim. Nedir hikaye bakalım? Van'da Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Necdet Bayram'ın oğlu Rızgın Bayram görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçük baş hayvanın kesildiği düğünde damada 3.4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. Van son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Necdet Bayram'ın oğlu Rizgin Bayram binlerce kişinin katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girdi. Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Binlerce kişinin katıldığı törende 120 küçük baş hayvan kesildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standı da kurulan düğün merasimi yemek ikramının ardından takı töreniyle devam etti. Damada canım kardeşim 3 milyon 400 bin TL nakit para. Yavrum ne diyorsun ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para. Geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı. Düğün törenine katılan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Necdet Bayram demiş ki oğlumun düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onur etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar memleketimiz olsun, ülkemiz olsun kimse bizden rahatsızlık duymadı. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Yurdumuzun dört köşesinden eş, dost, akrabanın gelişi diyor bizi mutlu etti. Biz şimdi buralara geçelim. Abiler tabii ki mutlu da. Yavrum bir şey söyleyeceğim ya. Düşünsene böyle bir düğündesin abicim. Ha? Beni mesela damat alıyorlar. Ha? Valla bir şey söyleyeceğim. Böyle abi çok zengin bir düğüne, çok zengin bir aşirete damat gidiyorsam o nikah memuru geliyor ya bana şey hani soruyor ya işte. Adınız dese evet derim ben yani. Ben böyle çok zengin bir aşirete valla damat gideceğim. Bana bir şey söyleyeceğim. Adınız demesine gerek yok ki ya. Ben masaya oturur oturmaz nereye imza atıyorum diye sorarım ben hemen yani. Tabii canım ismin önemi yok abi. Takıya bakar mısın ya? Düşün bana bu kadar para takacaklar abicim. 3 milyon 400 bin TL para takılacak bana. Vallahi söylüyorum ya. Hiç abi teferruata gerek yok ya. Adınız desin evet derim ben yani. Vay be. Bugün de zenginin parası. Arif Güven'in çenesini yordu, durumu olmasın canım kardeşim. Geçelim, ne diyelim? Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Abi günün konusu gelir be yavrum, gelir. Sakin sakin buradayız.
1: Ufacık tefecik bir çocuktum, emekliye emekliye taytaylık oldum. Her gören kucak açıp gel diyordu bana. O zaman da sevmediklerime gitmiyordum asla.
2: Hadi oğlum gelsene buraya.
1: Bir gün siyah önlüğü giydirdiler mi bana? Zayıf gösteriyormuş, bilmiyordum oysa. O zamanlar benim asıl derdim şuydu: zayıf görmesin kimse notlarımda.
3: Oğlum bu karne mi?
1: Bir gün büyüdün dediler, abi oldun. Doğru dedim, zaten ben de aşık oldum. Sınıfın en güzel kızıydı ama ne pası ne pası. Forma bile vermedi bana.
2: Baksanıza bu çocuk işte.
4: Benim acayip goller atasım vardı be.
1: Geldi zaman, gitti zaman dediler. Askerlik ne zaman? Gideriz bir ara diyecektim, diyemedim. Aramızda kalsın günlük. Bugün acayip tokat yedim.
4: Aptal adam, geç yerine.
1: Bir sürü detayı es geçtim ama böyle bir şeydi hayatım. Uzun lafın kısası, kimseye kendimi anlatamadım. Şimdi çıkıp bir şeyler anlatsam sana, beni çok sevmesen de, dinler misin acaba?
5: Arif Güven.
6: Askerden bir geldim, bir 80 boyum var. Tırtacımın da benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu.

0: Ceren çatı olsun.
1: Arif Güvencioğlu. Buyurunuz, havasına suyuna taşına toprağına kurban olurum dediğim memleketim haberleri. Fuhuş baskınında yakalanan muhtarlar, biz ikamet kontrolü için gittik demişler ya. Muhtarım, nereye gidiyoruz? Kütahya'ya gidiyoruz. Polis ekiplerinin fuhuş yapılan masaj salonunda gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan muhtarlar, biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik diye kendilerini savunmuşlar. Kütahya'da polis ekiplerinin fuhuş yaptığı bir masaj salonunda gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan şahıslardan ikisi muhtar çıktı. Ben hep gençliğimde şeyi söylüyordum ya. Diyordum oğlum bütün muhtarlar inşallah Rea muhtar gibi değildir. Yemin ediyorum ya. Bir de hani hatırlıyorsanız bir ara Cumhurbaşkanımız bütün böyle muhtarları topluyordu. Sürekli böyle bir muhtarlar toplantısı oluyordu. Dedim oğlum düşünsene oğlum Arif Güven. Oradaki bütün muhtarların Rea muhtar kadar çok konuşan insanlar olduğunu düşün. Dedim oğlum bu toplantı bitmez lan. Bir hafta falan sürer herhalde yani. Dur şimdi konu neydi, nereye geldi? Kütahya'da polis ekiplerinin fuhuş yapılan bir masaj salonunda gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan şahıslardan ikisi muhtar çıktı. Muhtarlar kendilerini biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik diye savunmuşlar. Sabahtan İhsan Tunçoğlu'nun haberine göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde masaj salonu adı altında para karşılığında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri adresi operasyon düzenledi. Bir şey söyleyeceğim. Biri bana şurada fuhuş yapılıyor dese ben de onlar gibi harekete geçerim yani. Tabii canım operasyon düzenlerim abi. Yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edilirken burada müşteri olarak bulunan iki kişinin de muhtar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan beş kişi sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Baskın esnasında yakalanan ve isimleri açıklanmayan iki muhtarın biz buraya ikamet kontrolü yapmak amacıyla gelmiştik. Ay yarabbim karnım ağrıdı yemin ediyorum ya. İşte o an hakkı yaz kızım hani durum var ya. Tabii canım yaz kızım 3 Ukraynalı 2 Rus 1 de Zimbabwe'li. Vallahi muhtarlar böyle söylemiş abicim. Biz buraya ikametgah kontrolü yapmak amacıyla gelmiştik. Kötü bir amacımız yoktu demiş ya. Vallahi muhtarlar tam mühür basarken yakalanmışsınız yani. İkamet kontrolü için. Ne güzelmiş ya. Canım kardeşim kurban olduklarım. Ay yarabbi ya. Abi sus yanaklarımız ağrıdı. Tövbe yarabbi tövbe ya. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz öyle mi peki? Burada yine ışıklar yanıp yanıp sönmeye başladı. Canım kardeşim kurban olduklarım. Bir moladan sonra burada mıyız? Evet buradayız. Kurban olduğum geldiğimizde aynı zamanda günün konusu da cepte olacak bilginiz olsun.

0: Mercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Napkövend Showtime. Sevgili dinleyenler, kurban oldukları Mali Bülüs artık programı ortaladık. Şimdi bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi günün konusunu dostlarımıza verelim. Şimdi hangi işte uğraştığınızı elbette bilmiyoruz ama kendi sektörünüzle ilgili mutlaka dinleyenlerimizle paylaşmak istediğiniz bir sırrınız vardır abi. Sektörle ilgili, kendi sektörünüzle ilgili bir sır vardır. Velhasıl bugün günün konusunu böyle bir şey yapacağız. Çünkü böyle bir sohbet ortamı oldu. Canım kardeşim insan kaynaklarında çalışıyor bir şirkette. Dedim ya kurban oldum hani nedir de değildir işiniz. Valla dedi ki abi doğruyu söylemek gerekirse insan kaynakları olarak insanları işe almak için değil. Çalışıyormuş gibi yapmak için ilan veriyoruz dedi. Dedim ciddi misin sen oğlum? Dedi alıyor valla. Dedi kimseye döndüğümüz falan da yok. Açık ve net söyledim ben. Sürekli hani böyle bir görüşmede şey vardır yani. Döneceğim ben sana, döneceğim sana. Dedi kimseye döndüğümüz falan da yok. Dedi bak bu bir sır ya. Dedim oğlum hepsi aynı değildir ya. Velhasıl bu şimdi kötü bir örnek oldu elbette ama ne iş yapıyorsanız kendi sektörünüzle ilgili mutlaka insanları canım kardeşim bilgilendirecek olan ne bileyim böyle bir sırrınız vardır. Genel anlamda mesela hani böyle bir sır verebilirim ben. Malumunuz biliyorsunuz gençlik çok çalışana da aynı maaş veriyorlar, hiç çalışmayana da aynı maaş veriyorlar. Tabii canım yani. Ama sizin mesleğinizle ilgili böyle bir sırrınız olsun istiyoruz. Dediğimiz gibi sektörünüz nedir? İşte dolmuşçu arkadaşlarımızın verecek oldukları sır ayrıdır. Fabrikada çalışan arkadaşlarımızın verecek oldukları sır ayrıdır. Öğretmenlerimizin verecek oldukları sır ayrı. Sağlık çalışanlarımızın verecek oldukları sır ayrı. Aa bak. Kafede çalışan arkadaşların bize verecek oldukları sırlar ayrı olabilir. Fırında çalışan arkadaşların verecek oldukları sırlar ayrı olabilir. Günün konusu bu olsun. Evet abi, kendi sektörünüzü bilmiyorum hangi işte uğraşıyorsunuz ama kendi sektörünüzü şöyle bir düşündüğünüzde vatandaşa ne gibi sır verebilirsiniz? Gençlik bu da benden olsun dediğiniz. Ne gibi sırrınız var? 0530 071 43 55. Canım kardeşim bir kez daha söyleyelim. Tane tane gidelim. Hatta özellikle rica edelim. Olabiliyorsa sadece Arif Güven Showtime WhatsApp numarasına yollamanızı rica ediyoruz. Çünkü Instagram'dan ayrı geliyor, Twitter'dan ayrı geliyor, Facebook'lilerden ayrı geliyor. Hepsini aynı anda yayında kontrol edemiyoruz. Ama aması canım ciğerim. Daha çok baktığımız elbette böyle bir WhatsApp numaramız mevcut. 0530 071 43 55. Aa bak geldi bile. Bar, kafe ya da restoran gibi yerlerde cidden içeceğinize, yiyeceğinizin içine tükürebiliyorlar abi demiş ya. Oğlum ciddi misiniz lan? Sadece güler yüzlü ve kibar garsonlar, işletmeci varsa dikkat edin. Bu gözler neler gördü neler. Yo oğlum ya. Dur midemizi kaldırma ya. Evet abi. Midemizi kaldırma. Bak geldi. Sıfır araba alırken bir ekspertize mutlaka gösterin diyor. Eyvallah canım kardeşim. Bak bu da kendi sektörüyle ilgili arkadaşımızın bize verecek olduğu bir sır. Sana bu fiyata ama kimseye söyleme diyen hiç kimseye güvenmeyin abi. Bu genel bir sır oldu. Evet bu genel mesleki bir sır oldu. Ama dediğimiz gibi yani ne iş yaptığınızı bilmediğim için kendi sektörünüzle alakalı bir sır veriniz. 0530 071 43 55. Bu arada biz haberler memlekette ne oluyor diye bir türlü şöyle bir bakalım. Eyvallah kurban olduğum programın başında söylediğin Mustafa Kemal hikayesi ne kadar güzeldi. Git sor bakalım babasının Çanakkale'de ne işi var durumu. Eyvallah bu çok bariz bilinen bir şey ya, benim yaptığım bir şey değil. Abi sesin ne güzel. Ya dinleyici artık ben de dalga geçmeyin. Sesin ne güzelmiş ne ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya bak. İlkokulda ya ilkokul birinci sınıfta gerçekten söylüyorum müzik korosundan kovulmuş bir adamım ben ya. Daha birinci sınıfta müzik kariyerime son verdiler benim oğlum. Şimdi sanat neden yok anlıyorsunuz değil mi gençlik ya. Tabii canım. Öyle mi? Peki o zaman. Hiç haberlere girmeyecekmişiz. Günün konusuyla ilgili mesajlarınızı okumak üzere yine böyle bir ara mı veriyoruz? Peki o zaman. Canım ciğerim, konu bellidir. Sektörünüz nedir bilmiyoruz ama yaptığınız işle ilgili, yaptığınız sektörle ilgili, uğraştığınız işle ilgili bize bir sır vermenizi rica ediyoruz. Abi şu işi yapıyorum, al benden de bu sır size dediğiniz acep ne varsa yazın yollayın. 0530 071 43 55.
1: Selam Arif Güven, seni her gün Hollanda'dan takip ediyorum. Hollanda'dan takip ediyorum.
2: Ben Müslüm Eraslan, Avusturya Viyana'da dinliyorum.
3: Merhaba Arif Bey, seni Arabistan'dan takip ediyoruz.
4: Selam Arif Güven, ben Harun. Avustralya Malbun'dan takipteyim.
5: Selam Arif, ben Hasan, İsveç'den takipteyim.
6: Selam Arif abi. Almanya'dan takip ediyorum abi. Nost'tan takip ediyorum abi.
7: Selam Arif Güven. Fransa'dan selamlar. Paris senin için olsun, için.
8: Kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Showtime.

0: Özgüven Show'da.
1: Buradayız. Kurban olduk dedim. Dostlarımıza sorduk, dedik ki kendi sektörünüzle ilgili bir sır verin bakalım, bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Evet, bu az önce hani maalesef dediğimiz arkadaşımızın yollamış olduğu bir şey vardı. İşte müşterinin güler yüzüne, daha doğrusu garsonların güler yüzüne aldanmayın. Bu gözler neler gördü, tükürüyorlar gibi. Bak, buna istiraden yok öyle bir şey diye gelen de var. İşin hakkıyla sonuna kadar yapılan herkese tabii ki de eyvallah. Yiyemeyeceğiniz hiçbir yemeği müşteriye vermeyin. Buyurun diyor. En önemlisi. Eyvallah, kurban olduklarım. Sektörle alakalı, kendi sektörünüzle alakalı bir sır veriniz. Bakalım. İşin hakkıyla sonuna kadar herkese tabii de eyvallah.

0: Eğitim sektörüyle ilgili pek bir sır değil ama canım kardeşim bunu okumayalım. Sana sonuna kadar katılıyorum. Son derece doğrusun. Malumunuz. Kumarla ilgili bir sır vereyim abi. Kasa her zaman kazanır. Bunu biliyoruz, bu klişe. Buyur. Bu nedir, dur bakayım. Canım kardeşim, bu önemli bir bilgi galiba. Ver bakayım bir.
1: Arif abicim. Heh. İyi yayınlar, hoş geldin.
0: Eyvallah.
1: Seninleyiz.
0: Ha, bunu vermiştik, dur. Sektörle ilgili
1: abi,
0: sır.
1: Abi ben yol yardımda çalışıyorum.
0: Buyurun, bak bu önemli abi. Yol yardımla ilgili. Malibunuz, hepimiz yollardayız. Başımıza bir şeyler gelebilir. Canım kardeşim, biliyorsunuz ki çekici. Dolayısıyla dinleyelim abi.
1: Abi ben yol yardımda çalışıyorum. Kazalara, kaskodan çekici hizmeti veriyorum. Vereceğim sır şu. Araba sayısı yetersiz oluyor. İşler çok yoğun oluyor. Kimi zaman müşterilere bir saat veriyoruz. Ama hiçbir saatte gidemiyoruz. 2 saat doluyor, 3 saat doluyor. Sır da şu. Bu tür durumlarda sigortanızı veya kaskonuzu, çekiciyi nereden talep ettiyseniz oraya bildiğin böyle çemkirin abi. Bağırın, çağırın. O zaman daha hızlı oluyor işler. Ama ne olursunuz, bu tür durumdan karşı karşıya geldiğinizde yanınıza gelen operatör arkadaşa bağırmayın. O günahsız abi, ben günahsızım abi. Müşteriden dayak yiyeceğim neredeyse bir gün ama. Hadi hayırlısı.
0: Eyvallah canım kardeşim. Sır için teşekkürler. Bakalım. Biz sadece kaliteli malzemelerle çalışmakta izleyenlere inanma. Eyvallah kurban olduğum. Bakalım dur. Sır.
2: Arif'im, triko dahil iç çamaşırı, çorap ne olursa olsun kesinlikle alır almaz yıkamadan giymeyin. Ben bu işin içinde olduğum için her şeyi yerlerde çok iyi biliyorum.
0: Ya.
2: Bunu da paylaşmak istedim.
0: Bak çok önemli bir sır da. Canım abim der ki triko, çorap dahi olsa babacım hani yeni sıfır diye alıp zınk diye giymeyin. Yerlerde diyor abi. Bir yıkayın ondan sonra. Güzel sır. Teşekkürler. Dur bakayım. Selamlar. Evlilik yıl dönümü mesajı veren Hüseyin'in, İzmirli Hüseyin'in eşi. Aşkımın mesajını aldım, teşekkür ederim söylediniz ve ben de Hüseyin'imi çok seviyorum. Nice 24 seneler olsun inşallah. Arif Güven, ilk defa dinliyorum. Çok güzel yayınlar, teşekkürler. Kurban olduğum. Bir ömür boyu mutlu olmanızı temenni ediyorum. Ki ismi görüyorum. Tıkla bakayım. Aslı, Aslı Hanım. Valla hep mutlu olun. O az önce gördüğünüz fotoğraf kadar hep böyle yüzünüz gülsün inşallah. Yapacağız bir güzellik, dur bakayım. Abi gözünü seveyim, unutma bizi. Olur mu ya? Sektörle ilgili dur bakalım. Otel muhasebecisi olarak barda barcı adisyon kaybederse kanunen 200 TL adisyon parası keserim diyorum. Ama öyle bir şey yok aslında ve 15 senedir hiç adisyon kaybolmadı. Ya bak, bomba bir sır da. Buyurun. Terziyim, ilk aldığınız pantolon mu? Yıkayın. Bazıları soluyor. İş çamaşırı giyiyorsa sorun olmaz. Giymiyorsa her şey boyanıyor. Mesleki sırlardan bahsediyoruz. Elektronik firmalarda, AVM'lerde özellikle X firmaya gittiğinizde Y firma sizden 100 TL daha ucuza fiyat veriyor dediğinizde onlar da aynı fiyatı verebiliyor. Evet ya, ortalığı kızıştırma. Ben hiç yapamıyorum ya. Ben şu pazarlık konusunda vallahi çok kötüyüm, hep söyledim yani. Abi bu bize zaten gelişi bu kadar ya dediklerinde benim yelkenler suya iniyor abi. Vallahi suya iniyor ya. Ya da ben hani bu konuda safım ya. Sallıyorum bak, 30 liraysa bir şey, 30 lira. Ben bundan 2 tane alsam 60 lira olmaz mı bana falan diyorum ya. O derece kötüyüm yani. Günün konusu malibunuz. Kendi sektörünüzle ilgili bir sır verin. Yaptığımız 10 toplantının 9'u gereksiz. Ekibi karşıma toplamak hoşuma gidiyor abi diyor. Kendimi patron gibi hissediyorum. Al bak sır. Tabii canım. Bir de hani abi dünya üstünde en fazla toplantı yapan ülkeydik galiba değil mi? Ne? En fazla toplantı yapan ülkeymişiz? Evet. İşte bunun için bir daha toplanalım diyen var mı içinizde? Ben bu toplantıları da hiç anlamam abi. Toplanılır, karar verilir. Bir dahaki toplantıda hiç kimse o kararlara uymamıştır. Yine onlar konuşulur. Evet abi. E-ticaret sitelerinin CEO'ları hayal ettiğinizden çok çok daha fazla. Tahmin bile edemezsiniz. Al sana sır demiş. Eyvallah kurban oldum. Buyur bak, sıra bak. Hocam biraz sakin ya. Çünkü hocam sinirlenmiş. Diyor ki evladım olsa tokadı basacağım öğrencilerim var. Al sana sır. Doğru mu doğru? Allah sabır versin. Öyle mi? Peki. Bakıyoruz gençlik. Yani sektörünüzle ilgili bize bir sır veriyorsunuz.
3: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
4: Arif Güven.

0: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
1: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Yet begin. Aruf Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Aruf Güven Showtime.
2: Arif abi ben de buradayım. Hiçbir kelim de burada.
3: Aranıyorsun Arif Güven aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan rüzgar. İyi yayınlar.
4: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
5: Arif Güven Showtime.
6: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
7: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
8: Saygı mağazaları.
9: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
10: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
11: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Akgüven Showtime. Bu arada görüyoruz ekranda şu anda. Oktay abim kurban olduğum şarkılarımıza selam olsun canım abicim benim. Yoklamaya alın, öyle söyleyelim sana. Sektörünüzle ilgili kurban olduklarım bir sır. Bakalım. Genelde ucuz fiyata satılan temizlik ürünleri pahalı olanlara birebir kopyası. Hatta bazen daha iyi olabiliyorlar. Paranızı boşuna harcamayın. Ah bilmiyoruz ama bir daha söylemiş olalım. Genelde ucuz fiyata satılan temizlik ürünleri pahalı olanların birebir kopyası. Hatta bazen daha iyi bile olabiliyorlar. Paranızı boşa çarçur etmeyin. Eyvallah kurban olduğum. Herkes kendi sektörüyle ilgili böyle bir sır versin. Böyle bir tiyo versin. Bakayım Sektörden bağımsız olarak ihale sürecine dair önemli detaylar. Yavrum sen bildiğin, hakikaten söylüyorum, mektup yazmışsın bana. Bunu okuyamayız, kurban oldum. Yağ, kas, su ölçüyor diye hevesle çıktığınız o süslü tartılar ölçüm yapmaz. Yaklaşık olarak hesaplar. Buyur. Sektörden iş artık bununla ilgili bize tiyo vermiş. Buyur. Giyim sektörüyle alakalı. Giydikçe açılmıyor abi. Yalan demiş ya.

0: Medya televizyonla ilgili sektör verebiliriz abi. Neymiş bu? Dur bakayım. Senelerce Emrahanoğlu babasını arıyor diye insanları kandırdılar. Halbuki stüdyo arkasında elinde senaryo okuyan az tanınmış televizyon oyuncularını bilirim. Yayın bittikten sonra Emrah'ın oğluna zarfla verilen paraları söylemeyeceğim bile. Ya bu televizyon sektörü zaten hakikaten söylüyorum yani kafalıyorlar abi. Hiçbir şey değil. Hakikaten yani doğru değil orada. Malum biliyorsunuz. Kast ajansından oyuncuları tutuyorlar abi. Yemiyoruz yutmuyoruz zaten. Eskidenmiş be kurban oldum onlar. Vallahi söylüyorum. Buyur. Canım kardeşim gemici. Her limanda bir sevgilimiz yok. Olanlar da zaten sevgilimiz değil. Denizcilik sektörünün nasıl bir sırrı olabilir diyor. Ahan da gemi, ahan da deniz demiş ya. Eyvallah kurban olayım. Gençlik bu konu hakikaten uzayacakmış gibi geliyor bana. Çünkü bir dünya mesajımız var. Bu ne dur bakayım. Benim bırakabileceğim pek bir sır yok abi. Burada bırakırsam. Eyvallah canım kardeşim bunu geçelim. İhracat tarafından reddedilen mallar iç piyasaya sürülüyor. E bunu biliyoruz zaten. Tabii canım Rusya'ya yolluyoruz canım kardeşim. Onlar her seferinde almayacağım diyor. Sonra sallıyorum bak çilek yolluyoruz çileği almıyorlar. Anlıyorum ama ben biliyor musun? Bir bakıyorum aa diyorum bak memlekette çilek bolluğu var herhalde. Ne kadar ucuzlamış çilek. Sonradan bir bakıyoruz aha Rusya almamış abi. Tabii canım biz de dedik onların. Neyse dur bu konuya hiç girmeyin. Bu nedir ya? Çok iddialı şeyler de var gençlik. Doktorlara güvenmeyin. İlaç yazmak için acayip rüşvet alıyorlar şirketlerden diyor. Oğlum ürkütücü olmayın lan. Korkutmayın beni. Hakikaten söylüyorum yani. Buyurunuz. Mesleki sırlar. Yönetici olmak için birinci dereceden 200'lü olmak gerekir. İnsanları ikna etmenin attığı yalanları pervasızca başka yalanlarla desteklemesine bağlıdır. Vallahi bilmiyorum gençlik. Ama hani şeyi biliyoruz tabii canım. Biraz böyle bir... Vay canım kardeşim. Benim bir kardeşim var malum biliyorsunuz. Biliyorsunuz dediğim sıkı takipçiler biliyorlardır. Çünkü ara ara yavrum adam F-16 kullanıyor ya. Vallahi F-16 kullanıyor. Ki F-16 içerisinde Arif Güven Showtime yazılı böyle bir şey yollamıştı. Pilot olarak bir sır vereyim. Bazı meslektaşlarım kendilerini astronot zannediyor demiş ya. Güzelmiş abi. Yıllarca eğitim alıyorsun. Okumaktan gözlerin bozuluyor. Sırtın ağrıyor. Sosyal hayatın bitiyor. İnsanlar devamlı bir üst eğitim seviyesine ulaşmanı bekliyorlar. Makale basan ve yaptığı araştırmalardan devamlı olumlu sonuçlar alan bir makine olmamızı bekliyorlar. Yorucu demiş bu iş. Buyur. Dedik ya arkadaşlar sektörünüzle ilgili bir sır verin bize diye. Aynacıyım. Camların arkasına sır çekip satıyoruz. Kim bu? Fabrikalarda üretilen ürün tekrar işlenip ilk haline dönebilen bir malzeme ise büyük ihtimalle o ürün en az %5'e yakın birinci kalitenin içine yedirilir. Tek başına birinci kalite etmeyecek ürün bu şekilde birinci kalite fiyatına satılır. Oğlum iyice paranoyak olduk ya hakikaten söylüyorum. Bu genelde yiyeceklerle ilgili şey diyorlar ya işte. Salam içinde atati var bilmem ne var cart var curt var. Abi öyle paranoyak olmuşum ki balık ucuzlamış ya dedim kim bilir içinde ne vardır yani. Eyvallah kurban oldum bunu geçiyorum. Verilmesi gereken canım kardeşim minicik bir aramız var. Aradan sonra buradayız. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Bir parti daha bakacağız.
1: Arifçim Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Devam. Arif Güven.
2: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan saygılarımla.
3: 39 Cenker burada. İki gün yoktum kusura bakma. Çünkü baba oldum.
4: İnan Arif iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur kızım kendine gel kızım kendine gel.
5: Ben Londra'dan Turgay. İyi ki varsın seni seviyorum.
6: Bolu Gerede'den Ahmet selamlar. Arif Güven selamlar.

0: Güven Show.
1: Ne oldu oğlum? Fazladan bir kahkaha bastık. Sevgili dinleyenler, fazladan gitti oğlum. Şöyle bir şey yapalım o zaman. İlk espri yaptığımda kahkaha basmayı ödeşmiş olalım abi. Peki. Son parti mesajlara bakıyoruz. Sonrasında malumunuz yazıyor haberlere gelecek. Canım kardeşim. Nerede kaldık? Bakalım. Sektörle ilgili arkadaşlarımızdan tiyolar bekliyorduk. Bakalım. Bulduğumuz bütün malzemeleri müzeye veriyoruz diyen arkeologlara inanmayın. Kendilerine ait müze de var evde demiş ya. Kurban oldum Nevzat'ım. Vay be. Patronla her akşam aslan sütü içiyoruz. 638 İbrahim. Eyvallah. Abi seni dinleyen tır şoförü yok mu? Ukrayna'da, Rusya'da şoför olmak nasılmış? Ne gibi sır verebilir merak ediyorum. Evet, o civarlarda Ukrayna'da, Rusya'da canım kardeşim tır şoförü olanlar varsa. Bak kardeşimiz soruyor. Orada diyor tır şoförü olmak nasıl bir duygu? Ne bekliyorsun oğlum? Adım başı otostop mu bekliyor? Yani sanırım. Bakalım arkadaşlarımızın meslekleriyle alakalı ne gibi sırları var? Bakalım. Bozuk kalıplarla yamuk yumuk seri üretim cam ürünleri yapıp ham madde diye satıyoruz. Kimse anlamıyor abi. Aferin. Ev kiralayacaksanız cebinizdeki paranızla gelin kapora verin. Gideceğim, geleceğim, anama soracağım, evdeki eşyaları ölçeceğim, iki gün sonra geleceğim, evi benim için tut vesaire derseniz diyor. Ev sizden sonra gelene gider abi, öyle kalırsınız. Bak emlakçı tiyosu, doğru söylüyor.

reklam ajansları en büyük satışı müşterilerine yapar. Çalışan sayısı 20 deniliyorsa sunumda bilin ki diyor o sayı 10'dur. Veya referans yarısı ile çalışmamıştır. Eyvallah kardeşim, markalar da verilmiş. Bu anladığım kadarıyla baya büyük böyle bir reklam ajansı herhalde. Selam olsun dostlar. Yok canım, daha neler ya. Bazıları hakikaten çok iddialı şeyler, bunları söylemiyorum. Yoksa senin de benim de başım belaya girecek abi. Sucuğun içine koyduğumuz o et dediğimiz şey var ya, o kadar bozuk ve leş gibi kokuyor ki köpek bile yemez. Bu hani genel, biliyor musun oğlum, yani kendi sektörünle alakalı bir itiraf mı bu? Bak buyur. Benim de sırrım bu olsun abi. Masa başı çalışanların yarısı da işten çıkar diyor, verim değişmez. Evet, doğru söylüyorsun. Olabilir belki. Bilmiyorum yani. Bazı firmalar için olabilir bu. Var bir iki tane firma biliyorum da şimdi söyleyemem yayında. Bak doğru söylüyor ya. Çift sürücü nakliye dünyasının en büyük yalanıdır. Çift sürüyle gitmezler diyor. Çift tako ile gidilir. Doğru mu? Doğru. Birçoğu öyle yapıyor abi.

hafta full doluyuz. Yediğimde yer yokmuş zaten. Bu bizim yalanımız abi. Ürettiğimiz sebze ve meyvelerin büyük bir çoğunluğunda zirai ilaç kalıntıları var. Yavrum bunu biliyoruz zaten. Bu herkesin bildiği sır olmaz. Oo, Kurtlar Vadisi'ne bağladık ya. Tabii canım, herkesin bildiği sır değil ya.

çok iddialı şeyler de geliyor. Bunları es geçiyorum ve uzun uzun da geliyor. Canım kardeşim. Bizim iş böyle abi. Sektörü söylemeyeyim. Zenginden az, fakirden çok para alıyoruz. Aferin, iyi yapıyorsunuz. Kurban oldum ya. Dur bakayım. Ne sektör, ne yaz bakayım. Çok merak ettim ya. Diğer sektörlerden duyduklarımdan sonra öğretmenler odası ne kadar deziymiş. Eyvallah çiçeğim. Çocuklarınız biraz Einstein değil. Vallahi değil demiş ya. Öğretmenimizden geliyor. Bütün öğretmenler bize bu arada sevgiler, saygılar olsun. Buyur. Özel okullardan alınan yemek ücretlerinin tamamı yemek firmalarına gitmiyor. E biliyoruz.

0: Operatör yalanı. Makinenin yapacağı bu kadar. Bizimle yalan mı diyor? Dur bakayım. Dönerimiz halis tavuk etidir. Gülücük. Eyvallah kurban olduğum. Vallahi hiçbir sektörde iş tam anlamıyla yapılmıyor gibi geliyor bana. Gençlik. Mesleğinizle ilgili bir sır dedik. Hani işimize yarayacak sırlar dedik ama daha çok böyle foyalarımızı ortaya çıkarttığımız böyle bir durum oldu. Buyur. Patron ve yöneticiler olarak yalakaları severiz ama güvenmeyiz. İlk ekonomik dalgalanmada evet bir taraflarına tekme atarız diyor. Yine yalakaları alırız. Hani bu %100 pamuk falan deniliyor ya. %100 pamuk değil abi. %50 bulursan öp başına koy demiş ya. Yavrum bilmiyorum. Bilmiyorum okuyoruz işte yani. Aa ciddi misiniz siz ya? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bak yıllar sonra hayal kırıklığı bu. Nereden biliyorsun ya? Nerede çalışıyorsun? Hatırlıyor musunuz? Yıllar önce Tolga abi ve Hugo vardı. Tolga abi ve Hugo'nun televizyon programında aslında çocuklar oynamıyordu. Gelen tuş sesine göre ekip oynuyordu diyor. Aa ilk defa duyuyorum. Ha? Vallahi ilk defa duyuyorum yani. Evet şimdi birazdan Mali Bruce şöyle bir F5 yapacağız canım kardeşim. Evet yazıyor. Onlar gelecek yazıyor. Tıkla bir.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Seni frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
3: Arif Güven. Showtime.
4: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
5: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
6: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: Güven Showtime yazıyor haberleri
1: devam ediyor.
0: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yaptık, yazıyor. Bakalım memlekette ne oluyor diye bitiyor haberler. Gider ayak bir de böyle moralimiz bozulmasın, güzel haberler bulayım istiyorum. Hemen gel gör ki çok zor abi, hakikaten söylüyorum. Şu habere bir bakalım. Bayağıdan beri bizim memlekette konuşulan konulardan birisiydi. En son nerede olmuş, dur bakayım bir. O kadar çok sayfa açtık ki gençlik, dur bakayım. Buyurun. Bu nedir, şöyle bir bakalım. Hayvanat bahçesinden maymun kaçtı, bir anda masaya düştü, masayı dağıtıp geri gitti. Nedir hikaye? Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasında bulunan hayvanat bahçesinde bir vervet maymunu kaçmış. Hayvanat bahçesinin yakınlarındaki bir kafenin çatısına ve oradan ağaca tırmanan maymunun inmesi beklenirken hayvanı gören Buğra Gülver otururken bir anda masaya maymun düştü. Biz ne oluyor diye anlamadan diyor masayı dağıttı, geri gitti. Allah Allah ya. Şimdi geride bıraktığımız günlerde mahalle arasında hayvanat bahçesi olur mu diyorduk. Hatta mahalleli hatırlıyorsanız isyan etmişti. Geceleri aslan kürklemesinden uyuyamıyoruz, korkuyoruz demişti. Hatırlıyor musunuz? Aynı hayvanat bahçesinden bahsediliyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek mahallesinde yaklaşık 1,5 ay önce açılan hayvanat bahçesinde bulunan ikisi yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın kürklemesi halkın tepesine neden oldu. Hayvanat bahçesinden de dün vervet maymunu kaçmış abicim. Ailesiyle otururken masasına maymun düştüğünü belirten Buğra Güler. Abi çok enteresan bir durum değil mi ya? Hakikaten tırsarım abi. Demiş ki biz ne oluyor derken masayı dağıtıp geri gitti. Maymunu görünce bir şey de yapamadık. Ondan sonra ağaca tekrar çıktı. Şimdi o ağaçta biz altında oturuyoruz. Abi ya, bu durum tamamıyla şu durum bak şimdi. Demiş ki geldi masayı dağıttı gitti. İşte bak benim hayatıma giren insanların özeti abi. Tabii canım. Beni de böyle perişan ediyorlar. Oysa ki tam bir aşk adamıyım. Hakikaten söylüyorum. Valla çok büyük aşklarım oldu gençlik. Valla söylüyorum ya. Yani içine yanlamasına 2 tane Leyla ile Mecnun alınır. Diklemesine 3 tane Faik ile Safiye alınır. Ne yapalım, kısmet değilmiş abi. Geç. Yavrum marş, daha bir dünya haber var da. Bu arada program başındayken olduğu gibi finalde de abi teşekkürler mesajları geliyor. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. Yani yolcu etme mesajları gelmeye başladı bile.

0: var mı diye bakıyoruz da, helal olsun insanlık ölmemiş haberi. Onunla ilgili var mı bir şeyler bulduk mu çiçeğim? Ha? Ne demek oğlum, ya vardır ya yoktur ya. Buyurunuz, bu nedir? Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kameralara yakalandı ki görüntüleri de var burada. Bursa'da yaşlı bir kadının camın önünde çiçeği saksıdan sökerek çaldığı anlar kameralara yansıdı. Osman Gazi ilçesinde evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın önce bir etrafı kontrol ediyor. Ki hani demirlikler de var. Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Yaşlı kadın hiçbir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti. Ev sahibi eve geldiğinde saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiği görüldü. İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi. Ya teyzeciğim artık hakikaten söylüyorum ya. Ablamısın, teyzemişsin, artık her neysen, görüntülerde varsın da. Ya canım kardeşim, bana şimdi katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz bilmiyorum ama bu ablamız, ne bileyim canım ciğerim, yani pencereyi tıklasan, çiçeğin sahibinden desen ki ya arkadaş, hani çok güzel çiçeğiniz varmış, sana dalından yaprağından vermez mi ya? Bence verir. Rica etsem bence verir. Ne gerek var bu kadar böyle bir vahşiliğe, ne gerek var ya? Tövbe estağfurullah, mağaradan mı çıktınız ya? Mağaradan mı çıktınız, çölde mi büyüdünüz, ayıp diye bir şey var ya. Baktın çok beğendin, tıkla. Çal camını. Allah Allah. Şaka gibi ama ne bileyim canım kardeşim. Final mi? Evet. Artık birazdan helal olsun. Birazdan veda.
1: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezan ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
2: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
3: Sen her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim, sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Showtime.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
2: Gülmek her zaman mutlu olduğum için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
3: Tarih Güven Show.
1: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
4: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
5: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
3: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Showtime.

0: çocuklarım, malumunuz artık bugün de yüzdük. Yüzdük elbette, kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim? Öncelikle dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dinleyenlerimize tabii ki de canı gönülden çok çok teşekkürler. Keyifliydi, güzeldi, finale gelindi. Güle güle, yarına kadar adam. Bugün mest ettin kulaklarımızı. Allah razı olsun. Beğenen, keyif alan herkesten de diyelim, biz de Allah razı olsun diyelim canım kardeşim. Şimdi helal olsun, insanlık ölmemiş dediğimiz haberlere bakalım diyoruz. Bu ne, dur bakayım. Yolcu mesajı değil. Çalışırken dinleyemiyorum. Bugün ilk defa evdeyim, dinledim. Eşim İzmirli Hüseyin hep anlatırdı. Seni Arif Güven, ama bu kadar eğlenceli olduğunu tahmin etmiyordum açıkçası. Bundan sonra elimden geldiğince hep dinleyeceğim. Vallahi süpersiniz. Teşekkürler. Kurban oldum. Ben çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Her geçen gün büyüyoruz abi. Futbol maçlarında oluyor ya. Sığmıyoruz. Tot sığmıyoruz. Tot. Vallahi teşekkürler. Ama beni dinlediğinizi bana söylemeyin. Çünkü ben beni kimse dinlemiyor zannediyorum. O yüzden böyle rahatım oğlum lan. Ben hakikaten bazen diyorlar. Abi şu anda 7 kişi seni dinliyoruz. Deyip geriliyorum. Sınavım büyükmüş diyorum ya. Teşekkür ederim aslanım. Vallahi sağ olun. Final işte, buyurun. Aslında klişedir. Olması gerekendir. Ama gel gör ki malumunuz. Biz hala bu haberleri helal olsun diye veriyoruz. Nevşehir'de duyarlı bir vatandaşımız yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti. Ben direkt böyle haberlerde şey düşünürüm ya. Acaba cüzdanda ne kadar para vardı? Çünkü empati yapıyorum. Çok yüklü bir para olsa başım belaya girer. Dolayısıyla teslim ederim abi. Küçük para olursa lan uğur paramdır deyip teslim edemem ya. Ben almasam başkası alacak derim. Nevşehir'de insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Duyarlı bir vatandaşımızın yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti. Dursun Bozkurt. Canım abim, inşallah bizi duyuyorsundur. Vallahi helal olsun yani. Çok da böyle uzatmadan meblağa bakmaya çalışıyorum da. Fiyat vermemişler gençlik. Kurban olduklarım, ben artık gideyim, hiç uzatmayalım. Yolu uzatan taksiciler gibi olmayayım. Üstelik tam zamanında gideyim ki yarın yine gelmeye yüzümüz olsun abi. Ayıp ya, vallahi söylüyorum. Böyle yüzsüzle. Diyoruz ya dostlar, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Malumunuz onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazar. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca biliyorsunuz burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama gel gör ki artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Çünkü radyomuzda yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Bitiyor gibi değil de malum kocaman bir mola alıyormuşuz gibi düşünün. Hoşçakalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
3: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: alınır.
1: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
0: Sümer Işık, Baran Işık.
3: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de. Sümer Işık, bana
2: ışık. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Aydınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim,
0: Delikli Taş Mahallesi

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisiyle yaptık. Benden Sorulur isimli şarkılarıyla radyonuzda sizlerle buluştular ve onların ardından Sayıdise kulak veriyoruz şimdi. Martılar isimli çalışmasını seslendiriyor da. Hepiniz hoş

İsmi Berkay'dan dinledik. Nankördük isimli şarkısıyla sanatçı güne renk katan isimlerden biri oldu. Harika şarkıların keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise Derya Uluğ karşılıyor bizi. Hani isimli çalışması radyonuzda.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin başarılı gruplarından biri Model'den dinledik. Dağılmadan önce bizlerle paylaşmışlardı bu çalışmayı ve o döneme damgasını vuran hit şarkılardan biriydi şüphesiz. Me isimli şarkılarıyla dinledik Model'i. Yakın zamanda bir araya geldiler ve konserleriyle, sevenleriyle buluşmaya devam ediyorlar son dönemde. Bizim için de oldukça sevindirici bir haber oldu. Gerçekten özlemiştik Model şarkılarını. Hemen ardındansa Asil Gök'le devam ediyoruz şimdi. O da en yenisi Ne Oldu Böyle'yi seslendiriyor.

müziğin sevilen ismi Cem Belevi'den dinledik. Sevmediyor isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü keyifli hale getiren seslerden biriydi. Ardındansa Gülşen'le devam ediyoruz. Bir ihtimal biliyorum isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Son günlere damgasını vuran hit şarkısıyla Hadise'ydi konuğumuz. Ara Beni isimli çalışması günümüzü de oldukça keyifli hale getiren şarkılardan bir tanesiydi. Sonrasında önemli bestecilerden biri Bora Duran'la devam edeceğiz müzik yolculuğumuza. Gamsız isimli şarkısı radyonuzda.

müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hande Ünsal, Daha İyi isimli şarkısıyla beraber yine bugünü keyifli hale getiren seslerden biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenlerini ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz radyonuzda sizler için ve bir diğer konuğumuz Zeynep Bastık oluyor şimdi. Bundan böyle radyonuz...

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Aydın Kurtoğlu kulaklarınızdaydı. Yak isimli şarkısıyla beraber günün enerjisini yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. En sevdiğiniz melodilerle günü daha keyifli hale getirmeye devam ediyoruz. Ve bir diğer konuğumuz Simge olacak şimdi. Her ne kadar yaz mevsiminin sonuna gelmiş olsak da bu çok sevilen çalışmasını sizlerle buluşturmak istedim bir kez daha. Önümüz yaz, radyonuzda sizlerle.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Güçlü sesiyle tam taşçı kulaklarımızın pasını silen seslerden biri olduğu Gidişat isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi. Keyif veren melodilerle harika anlar yaşamaya devam ediyoruz ve bir diğer konuğumuz Elif Buse Doğan oluyor şimdi. Yangın yeri radyonuzda.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Uzun yıllardır paylaştığı birçok çalışmayla pop müziğin önemli isimleri arasına şüphesiz ki adını yazdırdı Sertab Erener'den bahsediyorum. Hani Kimi Zaman isimli şarkısıyla yine bugüne keyif katan isimlerden biriydi. Sonrasında İrem Derici ile devam ediyoruz müziğe. Yaz Gülü isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Yakın süreçte bizlerle paylaştığı çok sevilen hit şarkısıyla Yalın'ı konuk ettik. Akşamüstü isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Sonrasında ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener'le devam ediyoruz müziğe. Deli Bile radyonuzda sizlerle şimdi.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik Mete sunuyoruz. Güvenli, lukta, nereden üsteyim? Şahin Erden Kuyumculuk. Güvenin ve şıklığın adresi. Adres, doktor.

0: Bahar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları.

Ankara'ya Coast'tan dinledik. Beni Al isimli çalışmaları radyonuzda günümüze keyif katan hit şarkılardan bir tanesiydi. Ritmimizi bozmadan Burcu Güneş'le devam edelim şimdi ise müzik yolculuğumuza. Ben Yanmam, radyonuzda sizler.

Mela Bedel ve Bir Mustafa Sandal şarkısı İki Tas Çorba radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Gripin'den Ebru Lee isimli çalışmalarını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Uyanın.

0: Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 626. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tek.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Güzel dileklerle başladığımız bir çarşamba günü keyifle devam etsin. Mutlu, sağlıklı, keyifli, güzel bir çarşamba günü olsun hepimiz için. Peki, biz hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Siz de bugünün ritmini yakalamak isterseniz açın radyonuzun sesini, bize eşlik edin. Ben Rana, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.
1: Radyo Ses. Radyo.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendime uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

0: iyi çağıralım, güzel şeylerden bahsedelim, mutlu olalım, pozitif düşünelim. Her zaman bunu benimsemek lazım. Bu düşünce fikriyle hareket ederseniz mutlu yaşarsınız hayatı. Hayatınıza pozitifi çekin, iyi olanı çekin. İyi düşünün, iyi şeylerden bahsedin. Peki biz bugün nelerden bahsedelim? Şöyle bir bakalım, aşırı sıcaklar yurdu terk edecekmiş, bundan bahsedeceğiz. Zaman makinesinde hangi yıllarda moda dünyasına geçiş yaptık, bundan bahsedeceğiz. Yaz çok mu hızlı geçti? Stresi azaltan spor aktiviteleri hangileri? Erkeğin strese tepkisi nasıl olacak? Mutlu olmak için neleri düşünmemek gerekiyor, bundan bahsedeceğiz. Bugün yine hayatın ritmi dop dolu. Bugün yine bu iki saat dop dolu geçecek. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler, 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: aşırı sıcaklar. Yani Ağustos bitmeden kendisini gösterdi. Hem Afrika üzerinden hem de Basra kökenli sıcak hava dalgası şu bir haftadır yazı olmadığımız kadar daha sıcak hissetmemizi sağladı. Ancak cuma gününden itibaren hava değişiyormuş. Yani ülke geneli için bu müjdeyi verebilirim. Sadece bulunduğumuz yer için değil. Sıcaklıklar düşüyor. Yer yer yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bugün çarşamba, cumadan sonra. Şu iki günde sabrettik mi? İki gün sonra hem Afrika hem Basra sıcakları gidiyor hanımlar beyler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ayrı sıcak hava dalgasının yurdu terk ettiğini, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceğini söylüyorlar. Haberiniz olsun. Cumartesi de yağışlar İç Anadolu'ya, Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya, Doğu Akdeniz'e doğru genişleyecekmiş. Yani cuma cumartesi Türkiye'nin pek çok yerinde yağış beklentisi, serinleyecek bir hava beklentisi var. Hatırlatmış olayım şimdiden şu iki günü daha rahat atlatalım diye.
1: Radyo Ses. Radyo.

Zamanda yolculuk yapmak hep hayalimdi aslında ama sanırım bu hayalimi gerçekleştiremeyeceğim. Sanırım hiçbirimiz bu hayalimizi gerçekleştiremeyeceğiz. Çünkü zamanda yolculuk yapabileceğimiz bir mekanizma hala geliştirilemedi. Fakat moda dünyasıyla, şarkılarla zamanda yolculuk yapabiliyoruz. Misal çok sevdiğimiz şarkıları istediğimiz zaman dinleyip geçmişe gidebiliyoruz. Ya da moda bizi o yıllara geri götürüyor. Hazırsanız hanımlar, 90'ların, 2000'lerin başında vazgeçilmez aksesuarlardan biri olan bandanaların geri dönüş yaptığını hatırlatmak isterim. Hoş, çoktandır var ama 2026 yazının sonlarına yaklaşmışken bakıyorsunuz pek çok ünlü isme, Dua Lipa'dan Zendaya'ya kadar pek çok ünlü isim bu küçük kumaş parçasını farklı şekillerde yeniden gündeme taşımışlar ve bandanaları farklı şekillerde kullanmışlar. O dönemin bandanaları gerçekten çok farklıydı. 90'ların sonu, 2000'lerin başında kullandığımız gibi geçtiğimiz günlerde Dua Lipa ve Zendaya bandanalarıyla objektiflere yakalandılar. Sadece bandanalar değil, aslında 90'lara, 2000'lere ait pek çok moda parçası var kullandığımız. Küpelerden kemerlere, çantalardan tokalara dikkat ettiyseniz eskiye dönüş her zaman var ama bu sene özellikle 90'lar, 2000'ler daha bir revaçta. Radyo Ses. Radyo.

0: 89. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe insan bazı şeyleri unutmaya başlıyor. Mesela bir arkadaşla sadece 12 dakikalık bir sohbetin bile insanı mutlu ettiğinden bahsetmiştim galiba, değil mi? Hadi bir daha bahsedeyim. Bahsetmiştim ama aranızda duymayanlar varsa söyleyeyim. Yapılan araştırmalar, sevdiğiniz bir arkadaşınızla sadece 12 dakika bir sohbetin düşünce biçimini tamamen değiştirebildiğini ortaya çıkartmış. Yani siz hayatınızın en mutsuz döneminde, kendinizi iyi hissetmediğiniz bir dönemde arkadaşınızla sadece bir 12 dakika bile konuşsanız o olumsuz düşünceler siliniyor, mutlu olmaya başlıyorsunuz. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sevdiklerinizle bir arada olduğunuzda zaten sosyalleşmenin, sevdiklerimizle bir arada olmanın bize iyi geldiğini biliyoruz ama sadece 12 dakikalık bir buluşmanın bile yeterli geldiğini söylüyorlar. Hani seni bir 5 dakika göreyim var ya, işte seni bir 10 dakika göreyim, seni bir 12 dakika göreyim diyeceğiz artık bundan sonra. Sevdikleriniz hep yanı başınızda olsun diyelim. Güzel bir çarşamba başladı bir de.
1: Radyo Ses.

Ağustos'un 26'sına geldik bile. Neredeyse Eylül, Ekim'den bahsedeceğiz artık yavaş yavaş. Sonbaharda yaklaşırken tabii hala sıcaklıklar yüksek değerlerde devam ediyor ama yazın çok çabuk geçtiğini düşünüyorum ben bu sene. Sanki yaz gelsin bir sürü şey yapacağım diye kafamda biriktirdiğim hiçbir şeyi yapamadım. Çok mu hızlı geçiyor? Zaman algımız mı bu zamanla acaba uyuşmuyor? Yapılan araştırmalar... Evet, dünyanın eskisinden daha hızlı döndüğünü kanıtlamış ama sonuç olarak bu yaz mevsiminin ya da yaşadığımız günlerin böyle iki katı hızlı geçmesinin bir açıklaması değil bana sorarsanız. Temmuz evet 50 gün gibi sürdü ama Ağustos'u sanki bir haftada bitirmiş gibiyiz. Farklı zaman algısıyla, farklı bir zaman dilimi içerisinde hayata ayak uydurmaya devam ederken her ne kadar uzmanlar dünyanın daha hızlı döndüğünü söyleseler de bu tabii ki zamanın iki katı hızlı geçtiğini ispatlamıyor. Siz yine de sosyal medyada çok fazla vakit harcamayın. Hayatı ve zamanı ve günleri dolu dolu yaşamak için güne erken başlayın. Çünkü güne erken başladığınızda sosyal medyada çok fazla vakit geçirmediğinizde günü daha dolu yaşadığınızı fark edeceksiniz. Sevdiklerinize de vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Spor yapmanın, egzersiz yapmanın stresi azalttığını biliyoruz. Evet, hareket edeceğiz. Bol bol hareket edeceğiz. Spor yapacağız, egzersiz yapacağız. Stresi azaltacak, hem bedensel hem de ruhsal anlamda iyileşeceğiz. Fakat öyle sporlar var ki onlar stresi daha fazla azaltıyorlar. Gelin bakalım hangi spor tarzı acaba strese daha iyi geliyor? Yapabileceğiniz en iyi yürüyüşlerden birinin doğa yürüyüşü olduğunu söylüyorlar. Özellikle yeşil alanda, bir ormanda yapılan yürüyüşün, hiç değilse bir parkta yapılan yürüyüşün beyninizde meditasyon etkisi yarattığını söylüyorlar. Doğa yürüyüşü stresi azaltmada en etkili spor. Ya da koşu yapacaksanız aynı şekilde spor salonuna gitmek ya da evde koşu bandında koşmak yerine doğada yapmanızı istiyorlar. Yoganın, basketbolun, beyzbolun, voleybolun, yüzmenin ya da diğer su sporlarının da stresi en çok azaltan sporlar arasında olduğunu hatırlatalım. Siz hangisini yapmayı tercih edersiniz karar verirken? Sevdiğiniz şarkılar bugün de size eşlik etsinler.
1: Radyo Ses.

0: kadınların daha çok konuştuğu söylenir. Hatta şöyle bir gözlem var. Bebekli çağındayken kız bebeklerin erkek bebeklere nazaran daha hızlı ve daha önce konuştuğu söylenir. Kadınlar her dönemde daha fazla konuşuyorlar. Kelime dağarcığı mı daha fazla, konuşmayı da daha fazla seviyorlar bilmiyorum ama yapılan yeni bir araştırmada bunu kanıtlar nitelikte. Erkekler strese girdiğinde daha az konuşuyorlarmış. Ki biz kadınlar strese girdiğimizde daha fazla kelime üretirken erkekler konuşmayıp tepkisiz kalıp sessiz kalmayı tercih ediyorlarmış. Yani beş parmağın beşi bir değil tabii ki her erkek ya da her kadın için geçerli değil ama yapılan araştırmalar genel geçerli bir araştırmada erkeğin stres altındayken daha az konuştuğunu ortaya çıkartmış, içlerine atıyorlar. Neyse ki sonrasında dışa atabilecek farklı alanları var onların. Peki bu güzel günde stresten uzak kalmak için en güzeli siz bol bol şarkılara eşlik edin.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki

0: Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir, telefon 0222 217 42 22.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Günü güzelleştiren sizlersiniz. Günü güzelleştiren tercihlerimiz, seçimlerimiz. Günü güzelleştiren aslında mutlu olmak için etrafımızda gördüklerimiz. Bazen insan küçücük şeylerden bile mutlu olabiliyor. Eğer mutlu olmak istiyorsanız o küçük şeyleri kendiniz büyüteceksiniz. Peki, düşünceleri de küçültmek gerekiyor, olumsuz düşünceleri de. Yapılan araştırmalar, insanların başarılı olabilmesi için olumsuz düşünceleri küçültmesi, olumlu düşünceleri büyütmesi gerektiğini ortaya çıkartmış. Hatta minimalist bir hayat tarzı benimseyenlerin, daha az eşyaya sahip olanların, kendi yolunda ilerleyenlerin daha mutlu olduğunu söylüyorlar. Yani beklentiyi düşüreceksiniz. Etrafınızdaki kalabalığı azaltıp mutlu olmak için elinizdekilerin kıymetini bileceksiniz. Bu kadar basit yapmamız gereken. Bazen dilde kolay ama yapması zor derler ya, işte öyleymiş gibi gözükse de mutluluğa ulaşma. Bence en kolayı elinizdekinin kıymetini bilmek, hayatın tadını çıkartmak. Mutlu olmak aslında çok kolay, siz yeter ki isteyin. Radyo Ses.

0: Siz de yapıyor musunuz? Böyle telefonda gördüğünüz her şeyin ekran görüntüsünü alıyor musunuz? Telefonunuzda binlerce ekran görüntüsü birikiyor, fark ettiniz mi, ama çoğuna dönüp bir daha bakmıyorsunuz. Bilim insanlarının 7 farklı deneyle incelediği bu alışkanlığın zihnimizde bilgileri kaydetme biçimimiz üzerinde farklı bir etkisi olduğunu ortaya çıkartmış. Binghamton Üniversitesi araştırmacıları ekran görüntüsü alma alışkanlığının hafıza üzerindeki etkisini araştırırken ekran görüntüsü alanların hatırlama performansının düşük olduğunu söylemiş. Yani nasıl olsa ekran görüntüsünü aldım deyip hafızayı kaydetmiyoruz. Ama sonra dönüp onlara da bakmıyoruz. Bu yüzden ekran görüntüsü aldığımızı da unutuyoruz. Hafızamızda da yer etmiyor. Ekran görüntüsü almak sonuç olarak bizde unutkanlığa yol açıyor hanımlar beyler. Bu yüzden mümkün olduğu kadar ekran görüntüsü alırken hafızanızdaki görüntüye de kaydetmeyi unutmayın.
1: Radyo Ses. Radyo.

Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Özellikle pandemi döneminde evcil hayvan sahiplenenler oldukça çoğaldı. Biliyorsunuz hepinizin en az bir tane kedisi var. Kedi, köpek, kuş, iguana, kaplumbağa, aklınıza ne gelirse evcil hayvanları seviyoruz ama biz bu kez kedilerden bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi kediler çünkü bağımsız canlılar. Yani onların o bağımsız tavırları herhalde çok hoşumuza gidiyor. Ancak bazı kedi ırkları var ki sahipleriyle çok güçlü bağlar kuruyorlarmış. Hatta uzun süre yalnız bıraktığında huzursuzluktan aşırı miyavlamaya kadar dikkat çeken davranışlar sergileyebiliyorlarmış. Gelin bakalım hangi ırklar bunu yapıyorlarmış. Yani hiçbirini yalnız bırakmayacağız tabii ki ama yalnız kaldığında mutsuz olanlardan bir tanesi British Shorthair'lar. Aslında tabii üretilen kedileri sevmiyoruz biz. Satın alma sahiplen mitini benimsemiş durumdayız. Bengal cinsi kedilerin son derece zeki ve aktif olduğunu söylüyorlar. Siyam kedileri yalnız bırakıldıklarında kendilerini çok mutsuz hissediyorlar. En sevdiğim kedi ırkı Siyamlar benim herhalde. Burma cinsi varmış, hiç duymamıştım. Bir de İran kedisi, onların da asla yalnız kalmaması gerekiyor. Hiçbirinin yalnız kalmaması gerekiyor ama özellikle bu cinslerin. Sphinx'leri bilirsiniz. Oldukça farklı cinsler ama oldukça sosyal kediler. Bu yüzden yalnız kalmamalılar diyorlar. Aklınızda olsun. Sizin kedinizin cinsi ne? Benimkisi gayet mutlu bir sokak kedisi. Herhangi bir cins olmasına gerek yok. Önemli olan onu yalnız bırakmamanız.
1: Radyo Ses.

0: Haftanın ortancısı günün çarşambasında hayatın ritmini yakaladık bu güzel günde de. Günün iki saatini yine birlikte paylaştık hafta içi. Her gün olduğu gibi çarşamba daha keyifli hale geldi bizi dinledikten sonra. Hayatın ritmine eşlik ettikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Unutmayın, yarın yine buluşacağız. Randevumuz aynı, kaçırmayın. Hayatın ritminde yarın yine buluşalım. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: eti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Babacan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Ercan kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan kardeşler 41 yıldır güvenin adresi. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 20.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler 41. yılında da alırken kazandırmaya devam ediyor. Geleneksel Ercan Kardeşler büyük indiriminde altın ve pırlantalı güncel ürünlerde maliyetine fiyatlar ve nakit fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarımızla Çamlıca ve Emek mağazalarımızı ziyaret edin. Ercan Kardeşler 41 yıldır güvenin adresi.
1: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ay ışığı.
1: Bu hikaye ait değilim artık.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken.